Milimeu tu gena yeşiş bine jbi kilo hertz dönem milimeu ston çigne gab gena yeşiş bine jbi kilo hertz. FM so eşere ek mega hertz dönem mobile news on AI rika AI arika. Acha sakashvani kargili gena tana gregan çiyot. Vaks po haberoni to çenduk. Kasa ta akashvani Srinagar ikana urdiyan haberoni tapsravri lebet. Rilevla gerbazat.